0: sen kamuoyu projektörü de aranayım.
1: Ben projektörü.
0: Last of Sam, Edward, Robert, Adam, David. First of Sam, Tom, Adam, Charles, Edward Young, middle initial J. John. Date of birth 1983, 06-24.
1: William 462, 58.